0: Aral Supermarket Radio.
1: Yine o ağlar sanırım ya da gelir kulağım.

0: Ara Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.
1: Yax, kimi indirimlər? 1 kiloqramlıq Alora kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Sorima kərə yağı 10 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 27 sentyabrda keçərlidir.